0: Live Live Live Tera.
1: Ya biz şey arıyoruz da böyle darbuka, böyle arabesk falan çalsın. Göbek atalım ya. Abi azıcık göbek atalım ya. The city go crazy on a Friday. Tequila start giving.